0: Bana vile mbatile kajangu, bana reload.
1: Nile kaya jetu.
0: Ndile bana edinash.
1: Aide shani.
0: Aide shani, tujikati ya shishini diko jalelu.
1: Nyimbo.
0: Tujimbile nyimbo jenu.